0: adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: 11 yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? O zaman başlayalım.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Bir şey söyleyeyim mi? Doğru yerdesin eğer bu sesi duyuyorsan. Ben de doğru yerdeyim eğer bunları okuyorsam. Efendim WhatsApp hattımıza günaydın mesajlarımız gelmeye başlamış bile. Herkese hayırlı sabahlar. Haftanın ikinci gününden, bayram tatili triplerinden biraz daha uzaklaştığımızı düşündüğüm... normalleştiğimizi tahmin ettiğim salı sabahından herkese günaydınlar. Türkiye'nin en değişik show programındasın. Neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. O yüzden kemerini sıkı bağla. Bizim teker dönmeye başladı. Önce orta şeride, sonra da sol şeride geçip basa bas devam edeceğiz yolumuza. Saat 10'a kadar beraber olacağız. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattından daha da interaktif, daha da samimi, daha da beraber olabiliriz. Emre Mutlu Show başladı. Hepimiz hakkında hayırlısı olsun efendim.

Özellikle bu aylarda ortaya çıkan, zamanla da kabusa dönüşen, çok yakından tanıdığım bir şeyden bahsedeceğim sana. Bilmiyorum hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten merak ediyorum. Gerçekten ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Ama ben düşüncelerimi söylemeden önce başıma gelenleri şöyle bir aktarayım. Arkadaşlar dün gece korkunç saldırılara uğradım. Saldırı da değil, saldırılar. Sabaha kadar ötelendim, örselendim, didiklendim, telef oldum. Doğru tahmin ettin. Mahvettiler beni, delik deşik ettiler. Bana neler ettiler dün gece. Neyse, burculardan öğrendiğim, Vahit abiden öğrendiğim yeni bir taktikle bugün savaş yeniden başlıyor. Trump gibi onlara süre verdim evi terk etmeleri için. Bak ne sineklik. Efendime söyleyeyim, ne perde, ne mum yakma, ne kahve yakma, ne dua etme, hiçbir şey tesir etmiyor. Bu sene daha güçlü gelmişler. Beni var ya, beni helak etti. Ben ama bak, ben bugün onlara bak, ben ne yapacağım? Ben var ya onları bak. Siz karışmayın, siz bir dakika bana bırakın. Vallahi bana bırakın bak. Savaş başlamıştır artık. Yemin ediyorum acımayacağım. Bak acırsam, bak acırsam. Bu nedir ya? Ya arkadaşım, ne yapacaksın benim kanımı içip? Oraya bir çay bardağı kan bıraksam gidip ondan da içmiyor. Yine beni delik deşik edecek ya. Ya bu kadar olmaz, bu kadar. Bunu ne yapıyorsunuz abi, yani nereden çıkıyorsunuz böyle? Ya kışın yoklar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Yazın yine gelip bizi buluyorlar. İstediğin önlemi al. Ama önlemlerin kralını aldım. Onları çatapat manyağı yapacağım bak. Yani sprey mıprey, işte prize taktığım bir şeyler yok. Efendime söyleyeyim, hiçbir şey, asla asla. Abi ilaç diyorsun, daha kuvvetli yani. Bir ölüp bin doğuyorlar tekrar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evime çöktüler ya. İki tanesi bak. İki tane var aralarında. Zaten uçamıyor. O kadar çekmiş ki kanımı. Korkunçlar ya. Beni değil de kızımı helak ettiler demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. İçimize aydınlık geliyor vallahi sen yayına çıkınca. Estağfurullah efendim, estağfurullah, estağfurullah. Sayenizde. Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Raketi verirdik demiş, raket geliyor. Bugün geliyor inşallah. Dört gözle ve en çok beklediğim sipariş yani, o raketi var ya. Hatta o raketi çalıştırıp bunları, tenis topumu havada çakacağım bunlara bak. Fantazi yapacağım artık yani, hani öyle normal raketi kenara koymayacağım yani. Raketle böyle havada çatırt patırt, böyle patlamış mısır gibi. Onlarla görüşeceğiz. Öyle bir bilendim, öyle bir hayatımda hiçbir şey böyle bu kadar bilendiğimi hatırlamıyorum. Düşmanım ya benim. Ya sen ne kadar arkadaş, bir kere soktun, iki kere soktun, delik deşik edilir mi bir insan ya? Ya bak hadi kolumu ısırdın, tamam. Sırtımı ısırdın, tamam. Okey, tamam kardeşim, al oradan. Çeyrek miligram kan sana feda olsun, onu da al. Söyleyemiyorum şimdi, birkaç yerim daha var. Göz kapağımı ve göz şakağımın, yani şakağımı niye yani? Şöyle bir konu mu geçiyor aralarında acaba? Hayır abi, gel burada kaba et var, gel gel pipeti getir, çekeriz buradan. Dur be oğlum, ben şakaklara çalışıyorum. Yarın deli olsun, deli olsun. Manyak edelim bunu, deli olsun bu. Abi kurban kesmeye karşısın ama sinek kesip öldürüyorsun demiş. Kurban kesmeye karşı değilim biraderim. Nereden çıktı bu şimdi? Sadece bu sene kurban kesmedim dedim. Kurban böyle bir hem dini hakkım da var yani. Bunu başka bir yere bağış olarak kullandım. Kurban kesmedim, karşı falan değil mi canım? Sineği demiş, sineği kesip öldür, sineği niye? Ama nerede, sinek nasıl kesilecek ya? Ben uzaklaştırmak diyelim bak, onlara bile şiddete karşıyız biz.

Abi günaydın, ilk defa anneme dinletiyorum seni demiş. Annemi de güldürdün, Allah da seni güldürsün, amin. Sen çıka gel. Arzu Erdoğan selamlar. Ağzından bir gül verdi. Bu nasıl endam, gözümü Kerem'in resmine baktım da WhatsApp'tan. Kerem benim böyle Beylikdüzü şubem gibi duruyor yani. Benziyor bana vallahi. Aramıza hoş geldi sevgili valideceğiniz. Bundan sonra inşallah beraber sabahları bizi dinleyiniz efendim. Sivrisineklere ölüm demiş. Abi slogan atmayla olmuyor bak, onlar slogan atmıyor, onlar icraat yapıyorlar. Ya insanın şaka ısırılırım, ben sivrisinek olsam daha adaptlı bir yer bulurum yani, ne bileyim. Böyle bir ayak mayak, ne bileyim, böyle bilek falan, hani oralar yani, böyle deli edecek yerler değil. Şu an bildiğin şakaklandım ya. Ya sivrisineği öldürmek istemiyorum, tartaklamak istiyorum, anladın mı? Mesela yakaladım, böyle itip kalkmak istiyorum, hesap sormak, bağırmak istiyorum ona. Arkadaşım git bağda bahçede, ne bileyim, bak arılar ne güzel çiçeklere konuyor, sen de konu abi. Ne bileyim, git bir tane tatlıcıya, seni kim görecek orada, kon bir tane revanın üstüne emikle. Git bir tane börekçiye, çaktırmadan kıyı kıyı poğaçaya kon, oradan böreğe kon, benden ne istiyorsun ya? Ha derdin kansa git bir tane kasaba çaktırmadan. Gir oradan bir tane antrikota kon, bak daha lezzetli, benim etimi ne yapacaksın? Hasta mıdır nedir ya? Vallahi bak oraya bir tabak kan koysan seninle iş olmaz. Yerine gelir yani. Göz kapağını falan sokar. Ayıp ayıp. Buradan bütün sivrisineklere sesleniyorum. Savaş başladı birader. Siz istediniz, ben de sana söylüyorum. Elbette ki benim o siparişim gelecek. Elektrik çarptıran sivrisineklere. Maalesef bu hayvan haklarına falan girmiyor. O da beni sokuyor, ben bir şey diyor muyum? İnsan haklarını konuşuyorlar mı aralarında sivrisinekler? Diyorlar mı yani, ya yapmayalım ya, boş ver ya. Abi gel, ayıptır falan filan. Diyorlar mı, yok demiyorlar. O yüzden siparişim geldiği anda açarken kafamda çalan müziği veriyorum.

0: Şimdi onlar düşünsün. Şimdi ben yokum ya evde, aralarında konuşuyorlardır. Bizim Tombik kaçta gelecek ya? Aga ben bu akşam kulaktan giriyorum olaya. Burun sende. Ya da dur ben biliyorum ne yapacağımı, dur.
1: Senin için.

Sabah mevzumuz tabii ki. Yine çok şenlikli. Eğer oradaysan, sesimi duyuyorsan senden bir tane ricam var. Sabah yoklamasını erken alıyorum artık. Tamam, yeter. Yaz geldi, yeter. 0544-886-1-886. Evindeysen 1'e. İş yerine vardıysan 2'ye. Maalesef trafikteysen 3'e bas, gönder bakalım neredeymişsin. Şeytanlık düşün, uzak dur benden. Sazlı sazlı en güzelinden. Konuşarak da halledebiliriz, evet, doğru söylüyorsunuz.

0: Sinekler açtığın savaşta yanındayız demiş. Kutlu davanda ve kutlu yürüyüşte seninleyiz. Evet, abarttık biraz, tamam, doğru. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Trafikte olan çok az insan var. Nasıl oluyor? Bugün tatil falan da ben mi geldim acaba? Tatil mi bugün? Abi amma değerli kanım varmış demiş. Söyle benim kanım emsinler. İran'a sinek göndereceğim buradan. Sen adresi ver. Gidin beyler, amir bedava dağıtıyor. Saçıyor ortalığa. Sinekler tatlıya gelirmiş ama bilgin olsun demiş. Teşekkür ederim ya. Günaydın abi, sen de evde vız diyerek gez demiş. Teşekkürler. Güzel mesajlarınız için. Günaydın müdürüm, suyunuzu ve kahvenizi hazırlıyorum hemen. Siz de enerjinizi bizden eksik etmeyin demiş. Estağfurullah. Metin ortada yok. Galiba bugün Metin'i kovuyorum ya. Dur bakayım, geldiğinde yeteri kadar takla atmazsa. Artık takla da kesmiyor, ondan burgulu salto isteyeceğim böyle. Biliyorsun onu. Artistik atlamalar vardır böyle, iki kere tramplenden zıplayıp böyle döne döne döne döne. 0 kan grubuna daha çok gelirlermiş demiş. Evet, 0 RH pozitif. Ya ben izledim ama siz izlemeyin. Ama merakları izlesin o sineğin kan çekme anının slow motion ve dev ekran görüntüsü var böyle. YouTube'da var onun. Aman al, çok korkunç bir şey ya. Aklıma o gelince de o sesi duydum mu uyuyamıyorum. Orada konacak yer mi bulamıyor böyle bir... Uyarı uçuşumu anlamadım ben ya. Aa, ben de negatifim demiş. Ben pozitifim. 0 RH pozitif. En az bulunan kan hangisiydi ya? Bir tanesi çok az bulunuyordu. Pandemide bol bol konuştuk bunları da şimdi unuttuk. Olala, dışarıdayım. İyidir dışarıda olmak. 0 RH negatif.
1: Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tantini...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.

Yarın sabah bebekle yüzmeye gidiyoruz. Siz de gelin. Yarın sabah ben bebekle yüzmeye gidersem... İnsanlara türkü mü dinletelim burada tabii. Babamın bir lafı vardı, tuzu kuru derler. Yani mesela çarşamba sabah bebekle yüzme planı yapan bir insanın... Parası vardır abi. Biz de yarın sabah Seyran Tepe'de trafikte olacağız o saatlerde. Selamlar. Doyamadınız yüzmelere, doyamadınız. Günaydın Emre'cim, geçmiş olsun, beni de sokabilirler ama sessiz olsunlar demiş. Sessizce sokabilirler demek istemiş. O vızıntı çok fena ya, korku veriyor. O verdiği korku, o gerginlik yeter zaten. Saçma sapan böyle bir... Sessiz sessiz sok git ya, kim sana ne diyor yani. Sabah iki kaşınırız, iki kulağını çınlatırız yani. Ben de sivrisinek olsam ilk seni sokardım demiş. Abi bizim tayfa niye böyle ya? Ya sen niye sivrisinek oluyorsun? Hadi oldun, sokacak ilk kişi niye benim yani? Günaydın Emre, ben de sıfır RH pozitif demiş. Bu yaşıma kadar bir tane bile sivrisinek beni yememiştir. Zaten yemiyor, sokuyor yani. Allah Allah. Demiş sivrisinek arıza herhalde. Önce konuşmayı deneyeceğim ama. Önce uyaracağım, elime bir tane megafon alacağım. Dikkat dikkat. Teslim oldunuz olsun. Teslim olursanız dışarıya salacağım sizi. Savaş başladı abi, yapacak bir şey yok. Geçmiş bayramı mübarek olsun. Ben de perşembe sabahı Belgrad'a koşuya gideceğim. Gelirsen birlikte gidelim demiş. Gelmem. Ben de sıfır RH pozitifim, kollarımın resmini atabilirim demiş. Nasıl yani? Emre günaydın, iyi yayınlar, teşekkürler. Cüneyt kardeşim hoş geldin. Sabah Gülhane'de yürüyüşe beklerim. Tempo gitgide düşüyor bak, yüzmeden koşmaya, oradan da yürüyüşe. Bir sonraki mesaj abi, İstiklal Caddesi'nde oturmaya beklerim. Bankta oturalım beraber. Günaydın, Allah'ın sinekleri beter etsin, uyutmadım Eret. Oo, dün akşam demek ki toplu bir eylem vardı sinekler tarafından. Tamam arkadaşlar, hepinizin intikamını alacağım. Hepinizin intikamını alacağım. Başka bir kelime vardı da burada, bunu söylemeyeyim şimdi. Yerde kalmayacak falan derler ya. Onun gibi bir şey, şimdi ufak kardeşlerimiz de dinliyor bizi. Ama görüşeceğiz, görüşeceğiz. 0544-886-1886. Emre sadece dişi sivrisinekler ısırır ama sen düşün nasıl tad almışlar senden demiş. Ya ısırmıyor arkadaşlar, sokuyor sokuyor. Sivrisinek dişi mi erkek mi bilmiyorum ki, anonsta söyleyeceğim, diyeceğim hanımefendiler siz önden çıkın. Zarar gelmesin. Temmuz yazdı, sonra da Ağustos yazdı. Deniz bir şey anlatmaya çalışıyor bize ama bir şey deniyor, dur bakalım. Bir Temmuz, bir Ağustos. Başka radyoya mı yazmaya çalışıyor da bize yazıyor acaba? Ben anlamadım şu anda bir şey. Dur ben de Eylül yazayım. Uğraşmasın hiç bizi. Arabada gidiyorsa. Bayramla alakalı dün bir açıklama yapıldı. Tabii ki bizi yani üzen ama bir yandan da iyi ki bu kadarla kalmış dedirtiren bir açıklama. %45 oranında trafikte ölümlü kazalarda düşme var. Yani sadece dediğim gibi sadece yani daha az rakamda kalmışız diye düşündürtebilir bizi. Yoksa hiçbir böyle bir rakam bizi asla ve asla sevindirmez. Ama 70 tane vatandaşımızı kaybetmişiz trafikte. Bunu şuraya bağlayacağım. Şu anda dinleyenlerimizin çoğu, on binlerce insan trafikte. Dolayısıyla lütfen emniyet kemerlerimizi
bağlayalım, trafik kurallarına uyalım arkadaşlar. Çok önemli, çok önemli. Basit bir şeymiş gibi gelse de korkunç şeylerle sonlanmaması lazım diye hatırlatmak istemiş oldum. Ve hatırlattım. Niye soktun ya, emiyor işte kanını demiş. Arkadaşlar ısırarak emmiyor. Karpuz mu çekiyor hiç? Karpuzun böyle ısırıp suyunu çekerse öyle bir şey değil bu. Önce bir tükürüyor oraya. Tükürme doğru tabir mi? Orayı böyle bir uyuşturuyor. Uyuşturduğu yerde sen o iğneyi hissetme diye de arkasından iğnesini sokuyor. Damara kadar iniyor ve damardan bulduğu yerden başlıyor çok çok çok çok çekmeye. Dezenfekte ediyor demiş. Tabii tabii, aynı bizim hemşirelerin yaptığı gibi. Eski Sağlık Bakanı mı kendisine çok yaklaşan hemşireye demişti. Bana yaklaşma. Bana yaklaşma. Günaydın Emre Bey. Bill Gates bu sezon dünyaya 500 bin tane genetiği değiştirmiş sivrisinek yolladık diye bir açıklama yapmıştı. Artık kanını emmekten hariç ısırabilecek sivrisinekler ürettik diye belki de onlardan birisidir demiş. İlaçlamacı olarak bu konuda yardımcı oluruz. Aman nereden girip nereye bağladı? Ya bu Bill Gates bilgisayarcı değil mi arkadaşım? Bu adam Microsoft'un kurucusu. Bu adam gitsen bilgisayarı format at, senin ne işin var sivrisine genetik değiştirip bilmem ne yapıyorsun? Zaten geçenlerde patladım biliyorsunuz. Gelmiş yine Marmaris'e yatını çekmiş oraya. Ya bu kadar da olmaz be kardeşim ya. Kendi işine bak, kendi işine bak.

0: Şimdi Belçika'dan bir dinleyicimiz var, demiş ki çok erken başlamışlar. Aslında çok erken değil, şöyle oradaki hava durumu nedir bilmiyorum ama İstanbul bugün 31 derece. Antalya dahi 27 dereceyken bugün İstanbul erken gaza geldi. Gel bu gece gezelim sen. 31 derece dolayısıyla serseri, serseri. Sineklerin tam böyle Hacım abi avazında sokakta dönek. Ya bilmiyorum da hiçbir imkanı ihtimali yok ama benim de acil bir, yani böyle sakinleşmem için, kendimi böyle soğutmam için benim de bir sivrisineği sokmam lazım. Kaşınsın dursun akşama kadar. Bak yapay zeka ile beni sivrisinek yapmışlar ya. O... Oğlum böyle bir model olabilir mi ya? Beni sivrisinek yapmışlar yapay zeka ile ya. Şimdi onlar düşünsün diyor, aynen. Bunu neyle öldüreceğim? Bunu, buna baraj elektriği vermen lazım. Öyle çarpan şeylerle gitmez bu. Emre günaydın, iyi yayınlar. Onu bırak da sabah 7'de biz işe giderken Maltepe Pendik sahil yolunda yürüyüş yapanlar demiş. Ne iş yaptığını paylaşsın, gözümüz yok. Bence bir iş yapıyor olamazlar ya da böyle beyaz yakadan da hani bir plus olabilir. Böyle 9-10'da işbaşı yapan, kendi işine giden insanlar olabilir. Baksana insanlar perşembe çarşamba günü yok, yüzmeye gideceğiz. Perşembe Belgrad'a gideceğiz yürüyüşe. Ben anlamıyorum insanlar ne iş yapıyor ya. Düşünsene geliyorsun, ben anonstayım arkadaşlar şu anda Bebek'te yüzmedeyim. Dolayısıyla işim bittikten sonra böyle 1-2 gibi gelirim yani. Bugün cımbızlar biraz yoğun, o yüzden sabah mevzusunu da erken vereceğim. Cımbızlara da erken geçeceğim, çok fazla cımbızladım çünkü. Yine birbirinden ipe sapa gelmez, birbirinden saçma sapan, başka memlekette yaşayamam diyebileceğimiz ekstrem ekstrem cımbızlarımız var. Burası birkaç gün önce 31 dereceydi, Almanya'dayım demiş. Almanya'da sivrisinekler Almanca mı ısırıyor acaba? Başınıza hiç geldi mi? Bir tane, ben çok sonradan fark ettim. Bir tane Antalya'ya kadar kara sinek götürmüşüm ben ya arabada. Yani hayvancağız binmiş arabaya, bir şekilde girmiş içeri. Arabada fark ettim, bir el kol yaptım, cam açtım çıksın diye, çıktı sandım. Antalya'da otelin önüne arabayı park ediyorum, piyasada geziyor. Ya Antalya'ya beleş geldi ya. Dedim birader, en az 12 bin lira mazot yaktım. En az 7-8 bin lira gişeler ödedim, yaptı bana 20 lira. Ne güzel hayat dedim sana ya.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

Emre günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Selamlar, teşekkürler. Dişiler ısırmıyormuş hiç. Erkek sivrisinekler ısırıyor sanırım demiş. Pardon, tam tersiymiş demiş. Kendi kendini tekzip etmiş tabii ki. Mesajda bu bilgiyi de sanki sinek bir arkadaşından öğrenmiş gibi sanki. Sizde nasıl oluyordu bu ya? Allah sizi korusun, sineklerden çok fenalar. Onları iyi tanıyorum demiş. Nasıl onları iyi tanıyorum ya? Şimdi Emre'cim şöyle iyi tanıyorum. Bizim apart üst komşumuz sivrisinekti. Neler çektim ben bunlardan yıllarca, neler çektim. Ama evlerden ırak.

0: Sivrisineklere bir isim bulalım mı? Sivrisineklere bir isim bulalım, bir lakap bulalım. Allah aşkına içinden geleni yazsana. Ben mesela bir tane geldi de az kalsın söylüyordum var ya. Ya gerçekten çok. Muhittin mi? Ya öyle değil Muhittin. Ya böyle bir yani isimlerini bile anmak istemiyorum ya. Zöngür mü? Kesin Beypazarı'nda öyle diyorlardır, şaşırmam yani. %100. Sinek avlıyor diyecek rakiplerin demiş. Yok, reytingleri onlar da görüyorlar demezler. Emcikçi. İsimleri çok yakışıyor kendilerine. Evet, en iyi sen tanıyorsun sivrisinekleri. Delgeç mi? Hani ısırıyordu, ben sana dedim biraz önce deliyor diye, inanmadın bana. Sabah mevzumuz bu değil de sivrisinek demek istemediğim için daha uygun bir kelime belirlersek onu söyleyeceğim. Sabah mevzumuzu reklamlardan sonra patlatıyoruz. Bol bol konuşacağız. 0544-886-1886. Vampir. Ya Deniz, yani daha yaratıcı bir şey bekliyordum senden ya. Hiçbir sinek benim müdürüme yaklaşamaz. Geleni avlarım. Günaydın benim aslan müdürüm. Metin, saat kaç Metin? Az önce gıyabında bir konuşma gerçekleştim. Bugün galiba öyle bir şey olabilir. Sen biraz bugün tedirgin gez bakayım. Yani senin de koltuğun sağlam değilmiş gibi bir gezin böyle aralarda. Herkes de iyi geçinmeye çalış. Kovulmasına yakın müdür herkese iyi davranmaya başlar ya, öyle bir şeyler yap. Öyle hissetsinler be. Bu Metin'e bir şey oldu ya. Hayırdır ya bu, bak gördün mü? Ben dedim sana, herkes gider şirket kalır. Bill Gates'ten ötürü uçan Amerikalı. Sokucu tim mi?
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir
0: hemen
1: ara.
0: Geliyorum.

0: kölede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
3: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Sana iyi gelecek şarkı.

Emre sana sineklerle ilgili bir şey anlatayım demiş. Bizim köyde adamın birinin lakabı sinekmiş. Misafirliğe gittiği bir evde yemek yerken sofranın üstünde sinekler uçuşurken ev sahibi kadın sinekleri kovalarken Adıbatası sinek nereden geldi bugün demiş. Refleksi olarak ortamda bir sessizlik demiş. Evet. Beni benden alan bir hikaye. Sabah mevzusuna hazır mısın? Şimdi sevgili dinleyenim, senden gereksiz bir bilgi yazmanı istiyorum. Al bu bilgiyi, ne yaparsan yap dediğim bir bilgi yaz bana. Birazcık sabah sabah şöyle eğlenelim. Gereksiz bir bilgi istiyorum senden. Duydun, gördün, bilmiyorum, şu anda araştırdın, yeni buldun, internetten baktın, yapay zekaya sordun. Gereksiz bir bilgi. Gereksiz bilgiyle dolalım bu sabah. Kimine de gerekli olabilir belki de.

Söze bak Hande'ye bak be. Hande be. Ne yazmışsın be kız be. Sırtımdaki bıçakları satsam gider yeni bir ev alırdım. Selam gönderelim buradan kendisine. Hala kaşınıyorum. Vallahi delireceğim şimdi ya. Hayır, radyoya gelenler birazdan gelmeye var. Uyuz oldum falan diyecekler, uzak duracaklar. Sinek ısırana tükürüğünü sür demiş. Gereksiz bir bilgi geldi. 0544-886-1886 gereksiz bir bilgi istiyorum sizden. Aklına neden tuttuğunu bilmediğin gereksiz bir bilgi yaz bana. Yeni öğrendiğin, eskiden beri bildiğin, önemli değil, seninle ilgili olabilir. Gereksiz bir bilgi ver bana, hadi bakalım.

0: bir rüyamız vardı. Yarın da hayallerimiz.
1: İnşallah.
2: İstanbul FM'de Emre Mutlu'yla Dünya Kupası özel.
3: Teaser'ımızı verdik çok yakında. Dünya Kupası özel. Çünkü benim yayın saatimde sabahları saat 7'yi gösterdiğinde bütün maçların başlama saatine denk geliyor. Milli takımımızı takip edeceğiz. Dünya Kupası'nı da takip edeceğiz. Futbol severlerle alakalı güzel içeriklerimiz olacak. Quizler yapacağız, ödüller vereceğiz. Futbol topları yaptırıyoruz. İstanbul FM logolu Dünya Kupası futbol topu. Özel hem de markasını vermeyeyim şimdi. Kupalarımız olacak, maglarımız olacak, hediyelerimiz olacak. Bir sürü şey dağıtacağız Dünya Kupası ile alakalı. Ana olarak sizde kalsın diye bence Dünya Kupası özeli takip edin efendim. Normal programımız yayın akışına devam ederken de ara sıra Dünya Kupası ile ilgili bilgiler vereceğiz. Quizler yapacağız. Hanımefendileri bekliyorum. Offside ne demek bilmiyor diyorlar bize deyip şov yapın da görelim sizi. Kapmaz mısınız bir futbol topu şöyle? Uf.

Cevaplarınızı biriktiriyorum. Ama biraz daha katılım bekliyorum. Bu sabah hayırdır siz böyle bir? Gereksiz bilgi bende yok mu demeye çalışıyorsunuz? Ben cahil cühela değilim. Ben asla gereksiz bilgi barındırmam.

mı demeye çalışıyorsun? Arkadaşlar sana gerekmeyen bana gerekebilir belki. Gereksiz bir bilgi istiyorum senden. Ben bunu niye biliyorum dediğin bir bilgiyi sal bakalım ortama. Nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Ne yazarsa yazsın. Müdürüm, yazmayanları tespit edelim. Destur verin, gerekeni yapalım. Ne demek benim müdürüme cevap vermemek? Yok yok, veriyorlar. Çok fazla cevap var da. Ben böyle arada bir gazlama, ateşleme yapmam lazım.

0544-886-1886. Görüksüz bilgi bulamıyorum. Çok düşündüm. Teşekkürler Einstein, teşekkürler. İyi ki varsın Nikola Tesla, iyi ki varsın. Boyum 1.65, kilom 56. Birine Taksim'de 200 TL'ye sat bu bilgiyi demiş. Oğlum izdivaç programı burası. Geldi benim zigot. Kuzey.

Şu an kaç kişi dinliyor demiş. Görebiliyor musun? Burada söylesen sorun olur mu? Ya şu an kaç kişinin dinlediğini ben online olarak göremiyorum ama ortalama 180 ne 220 bin arası arkadaşım.

Gereksiz bilgiler konuşacağız bu sabah. Nefes alırken burun deliklerimizden sadece bir tanesini kullanabiliyormuşuz. Yo, ben şu an denedim bak. İkisini de kullanabiliyorum ben ya. Nefesimizi içimize çekerken hani normalde bilinçsel olarak bunu yapmadığımızda tek deliği kullanıyormuşuz. Beynimiz insan vücudundaki kanın ve oksijenin yalnızca %20'sine ihtiyaç duyuyormuş. Kim Kardashian aslında Karslıymış. Sinekler aracılığıyla diğer insanlarla kan bağımız oluyor. Bir nevi kan kardeş oluyoruz demiş. Kanka. Tamam da kanka. Ne alaka? Sivrisineklerin 47 tane dişi varmış bu sabah. Ne sivrisinek yaptı bu program be. İstiklal Marşı 1453 heceden oluşmaktadır demiş. Bu bence gerekli bir bilgi. Meşhur demiş Taşuku, Talat ve Fitnat'ın yazarı Şemsettin Sami Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami'nin babasıdır demiş. Bu da gerekli bir bilgi. Teşekkürler müdürüm, gerçek müdürüm. Mumyaların ayak parmaklarını tek tek sararak mumyalıyorlarmış. İşçilik yapıyorlar yani. Ben de mumya saçmalığına var ya, yıllardır gülerim. Mumya diye film vardı ya. Ne korkmuştuk. Şimdi Pinokyo'yu korku karakteri yapmışlar. Yılların Gepetto ustasının tahta tıraşlayarak çaktığı, yaptığı tatlış Pinokyo'yu korku karakteri yapmışlar. Sosyal medya ikiye bölünmüş. Ya niye korku karakteri yapıyorsun? Yok Alfie de yap bari, bir de Fred Çakmak da şey yap, tamam olsun. Ne yapacaklarını şaşırdılar vallahi billahi ya. Deniz atları cinsiyetsizdir demiş. Peki. Hindistan'da genelde Hintliler yaşar demiş. Efsane bilgi.

İnsanlar dirseni yalayamaz demiş. İrem Delici yalıyor valla. İrem bayağı dirseni yalayabiliyor, ben gördüm. Kandım, yanıldım, ben... İnanmayanlar İrem'e DM'den sorun, abla dirseni yalayabiliyor musun diye. Valla Türkiye'de bunu, hatta dünyada yapan birkaç kişi vardır herhalde. Birisi de İrem, bayağı dirseni yalayabiliyor. Sabah sabah da İrem'in şarkılarından değil de dirseni yalamasından bahsetmek zorunda bıraktınız ya beni. YouTube'a şimdi arama. İrem Delici dirsek yalama.

sivrisineklerden korunmak için kapı ve pencerede sineklik taktırın. Şeytanın aklına gelmez ya. Genius şelalesi, yemin ediyorum bak. Saat başına gidiyoruz. Devam edeceğiz. Senden ricam şu. Sendeki en gereksiz bilgiyi sal bize. 0544 886 1886.

Nedir mesela sendeki o gereksiz bilgi? Sana gereksiz, belki bana gerekli. Gereksiz bir bilgi yazmanı rica ediyorum. 0544 886 1886.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Haramidere, Sefaköy, İncirli, Mertel, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksiyonda Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yönü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Basın Ekspres bağlantı yolu aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlıyor. Yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun devam ederken Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de tek yönlü seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

çift sineğin sadece Nisan-Mayıs aylarında bıraktıkları yumurtaların tamamından sinek çıksaymış, dünyayı 14 metre kalınlığında bir sinek tabakası kaplarmış. Her şey geçti, şimdi sinek tabakası kaldı bir tek. Bir de tabaka tabaka bunlarla. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bizi delirtecek bu sinekler ya. Sevdim çok sana ev şu kalbim. Bir inek hayatı boyunca yaklaşık 200 bin bardak süt üretiyormuş. Kaç kere kaç kere yandık, kaç kere kaç kere söndük, ne kadar gitsek de hep efsane döndük. Gereksiz bir bilgi demiş, sol kulağımı oynatabiliyorum.

0: Abi günaydın Şükür Kavuşturan'a. Hoş geldin tekrar. Dünyanın en çok ses çıkartan hayvanı mantis karidesidir demiş. Parmak kadar boyuyla 220 desibele kadar ses çıkartır. Bunun da sebebini şöyle açıklayayım arkadaşlar. Biz de az kültür mantarı değiliz. Mantis karidesi avına yaklaştığı zaman avını bayıltarak yiyor. Yani avına öyle bir basınçla vuruyor ki 220 desibellik bir ses çıkıyor. Denizin altında sen düşün gerisini. Benim mantis karidesi arkadaşım vardı, oradan biliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık, pilot garaj, şoka ekspertiz.
6: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0544-886-1886. Bu sabah benim program direktörlüğüm, yani müzik direktörlüğümü Deniz yapıyor. Sevgili arkadaşım. Ondan tavsiyelerden çalıyoruz baya baya. Ama para vermem söyleyeyim. DJ kabininde sevgili Deniz bana konuşmak düşüyor. Aklındaki en gereksiz bilgi ya da bugüne kadar duyduğum, ben bunu neden biliyorum dediğim bilgilerden bahsediyoruz bu sabah. 0544-886-1886. Yeni bir bilgi de araştırabilirsin internetten ama bize bunları sağlamanı rica edeceğiz. Lütfen yaz havuzumuzda toplansın. Yeşim ablayı da çok severim ha. Son zamanlarda çok atarlı bir ablamız oldu ama. Bile bile göre göre. Selam veren fırça yiyor. Bir tane story'me geçen gün şey yazmış. Ne bağırıyorsun lan yazmış. Bir şey paylaştım. Bağırarak konuşuyorum herhalde.

0: günaydın. Yollardaki EDS'lerin gelirinin büyük miktarı belediyelere gidiyormuş demiş. Biz de EDS olan yolda neden radar kuruluyor diye sorguluyorduk. Radar direkt devlete, EDS belediyeye gidiyormuş demiş. Pekala, aldık bu bilgiyi de. Gül kelimesini Hollandalılar göl kelimesinden almışlar demiş. İyi de gül kelimesi Türkçe değil mi? Göl de Türkçe. Müdür yardımcımızdan geldi, Metin'den geldi. Önümüzdeki ay düze çıkıyorum diye gereksiz bir bilgi vermiş. Yani bugün kovma ihtimalim var ya Metin'e. Ya demek istiyor ki sayın müdürüm diyor. Latte'ni getirdim, beni kovalama diyor. Köpek balıklarının bazı türleri 400 yıl yaşayabiliyor demiş. Hemen akabinde bilgiyi araştırdım arkadaşlar. Bir şey öğrenmiş oldum bak. Dünyanın en yaşlı köpek balığı Grönland isimli köpek balığıymış. Yani o Grönland cinsi köpek balığıymış. Trump'ın çökmeye çalıştığı yer var ya. Bu hayvancağız 400 yaşına kadar yaşıyormuş fakat 150 yaşında ergen oluyormuş. Yani 150'den sonra ergenliğe giriyormuş. Bunlar da insanlar gibi olsalar ya. Odana geç. Yok, köpek balığının ne odası? Bir dakika dur, olmaz. Olmaz olmaz. Suyuna geç.
1: Ne geçeceğim ya? 150 yaşındayım. 140 yaşındayım ya.
0: Çocuğum sen ne abi, ergensin. Öyle istediğin balığı ısıramazsın. Baban ne diyorsa onu yapacaksın. Baba 400 yaşında. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Arktik ve Kuzey Atlantik diye düzeltelim. Sularının hakimi olan Grönland köpek balığı 400 yıl boyunca yaşayabiliyormuş ve yaşayan ortalama yaşı en yüksek olan canlı omurgalı. Vay be. O taraflara giderseniz. Emre Mutlu günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Bakırköy'den selamlar. Sevgili Ersin abim günaydınlar, hayırlı sabahlar. Zıplayamayan tek hayvan türü fillermiş. Bunu da aldık, yazdık hafızaya, beyin bedava. Bahama adalarında çiçekli etek giymek koca arıyorum anlamına geliyormuş. Ya bunu çevrene söylesen de, niye çiçekli etekle gezip duruyorsun kızım demezler mi yani?

0: Emre kan verirken aç karnına su içsem sıkıntı olur mu demiş. Olmaz. Olmaz, hiçbir sıkıntı olmaz. Kan şekerini oynatacak herhangi bir şey yapmadığın sürece su içmende sıkıntı yok. Tıbbi bir bilgi ama kendimden biliyorum. Yani bana böyle söylemiş doktorlar. Ayı inlerinin gidişleri her zaman kuzeye bakar. Bence gerekli bir bilgi.
1: Sen insanı güldürürsün.
0: Evlenmeden önce adamlara ev kapılarının hangi yöne bakıyor diye inceleyin, sonra karar verin demiş. Kangurular geri geri yürüyemez. Burcu bombardıman yapmış. Erkek penguenler kuluçkaya yattığı 4 ay boyunca hiçbir şey yemez. Üf. Fedakar paytaklar sizi. Karıncalar uyumazmış.
1: Sen gerine gerine.
0: Su aygılarının sütü pembe renktir. Kavga. Çilekli. Kaybet, elimize, yüzümüze bulaştır. Kelebekler ayaklarıyla tat alır.

Ya böyle bir tesadüf olabilir mi ya? Bak bak, arka arka gelen mesajlara bak, bak şimdi. Halil İbrahim Öz yazmış. Yenge kelimesi yeni gelinin kısaltmasıdır. Eski geleneklerde normalde ekske denirmiş ama bu çok kullanılmaz demiş. Bunun yerine kaynana kullanılır demiş. Üstte de Erkan yazmış. Yaşasın kaynanam. Ya bu adama çok büyük miras kalacak, bir beklentisi var. Bize illallah geldi bunun kaynanasından. Vallahi billahi bak. Trump da aynı şekilde ergenleşiyor. Tabii Trump yaşlandıkça geriye doğru gidiyor. Şu an 9 yaşlarına falan inmiş durumda. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum ama abi sana Amerika vizesi vermeyecekler. Vermesinler, vermesinler. Zaten vizem var, ancak elimde olanı geri alabilirler. Onu da vermeyiz. Biraz daha tepemiz atarsa 82 New York bak.

0: ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı vurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show. Emre Mutlu Show devam edecek. Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Burası İstanbul efendim. İstanbul. Dinlemeye devam edin. İş

gençliğimizi çalıyor demiş. Şarkılardan bahsetmiş. DJ Deniz Özgür ya. Şarkılar maşallah demişler. Teşekkürler. Açta en fazla dayanan hayvan olağanüstü durumlarda metabolizmasını neredeyse tamamen durduran tardigratmış. Evet, su ayısı. Gözle görme ihtimaliniz yok. Mikroskopik canlılar demiş. Özel bir uyku. Kriptobiyoz haline geçerek 30 yıl boyunca aç ve susuz yaşayabilirler. Benim 30 dakikamla eşit herhalde. Paralel evren gibi bir şey bu. Emre abi, şu anda sana öyle bir bilgi vereceğim ki ama sakın canlı yayında okuma demiş. Senin için yazıyorum demiş. Bilgi çok... çok neyse, anlayamadım burayı. Teşekkür et yeter. Evet, canlı yayında okunacak bir bilgi değilmiş. Buradan sonrasını durdurmak zorundayım. Oğlum bu adam şeyde mi çalışıyor? Neydi o? Adli tıpta mı çalışıyorsun birader? Evet, güzel bir bilgi ama irite edersin. Sabah sabah gerek yok. Ben aldım ama bu bilgiyi. Edirne çok güzel. Buram buram tarihi kokuyor. Güzel bir bilgi. Teşekkürler. Günaydın kardeşim. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Günaydın beyler. Beyler. Cıvıttınız ama ha. Saat kaç be? Günaydın da günaydın. Ne günaydını? 6'dan beri stüdyodayım, günaydın diyor bana, saat öğlen yemeği geldi. Kim dur kim dur, bir dakika bir dur, isimlerini bir vereceğim. İsim de yazmıyor ki, nasıl vereyim şimdi? Murat abi bak, sana da zıt olmaya başladım, bak yapma. 0220. Adını unuttum kardeşim, adını söyle, adını. Benim patlamam lazım şu anda. Ancak beni Beyrancı'ya çağır. Siz numarayı verin, ben hallederim diyor. Metin'e bak, kasap yemin ediyorum ya. İstanbul efem. Emin. Emin saat kaç? Emin saat kaç birader, saat kaç? Saat 8:30, günaydın. Oldu be. Oldu be. Böyle miydi Emre Mutlu Show'un, biz sizde akit yaptık. Böyle miydi bu yani? Böyle mi olacaktı? Yazık ya. Olmaz olmaz, toparlanın, kendinize süre veriyorum. Yarın böyle olmaz. Yarın sabah en geç 7:30.

0: Şimdi bu sabahki şarkı isteklerini, şarkı tavsiyelerini Deniz'den aldık dedi ya, klip çekmiş. Şarkıyla alakalı böyle coşmalı bir klip çekmiş de. Şarkıya o kadar yanlış yerde girdi ki bütün karizma bir anda 5500'den böyle 103'e falan düştü. Ama olsun, güzel güzel, teşekkürler. Olabilirim, olabilirim, olabilirim. Bak burada gireceksin.
1: Sevebilirim, sevebilirim, sevebilirim. Sana inan, yapabilirim. Her an aşık olabilirim.
0: Metin sakin ol, tamam. Bugün geç geldin, şov yapma, rollenme şu anda.

belki 2-3 gündür yapmıyorum ama soruyorum şu anda. Şiir gelsin diyenler, 1'e gelmesin diyenler 2'ye bassınlar. Eğlenceli olsun olmasın bunu sonra soracağım. Önce şiir istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İsteyenler 1'e, istemeyenler 2'ye, bak demokratiyiz. Hazır bu kadar kalabalıkken gelsinciler 1'e, gelmesinciler 2'ye. Bak Volkan abi direkt 2'ye, eli orada bekliyordu, ben biliyorum bu adamı. Bu soruyu sorar sormaz Abdullah hocam günaydın. İsteyenler 1'e, istemeyenler 2'ye basıyorlar. Yemin ediyorum ki ne istiyorsanız onu yapacağım. İyi gider peki. Çoktan bir kazandı arkadaşlar. İkicilerden özür dileyerek bir 3 dakikanızı alacağım. Ama önce bir hazırlık yapmam lazım. Hazırlıksız yakalandım ayol. Hayatımda bir şey eksik diyordum demiş 10 gündür. Ne, sinir stres mi? Yapma bunu. Yapma bunu. Tamam o zaman şiiri komik mi okuyalım, gerçekten üstadlardan birinden mi okuyalım? Komikçiler bile gerçek şiirciler 2'ye. Hadi bir de bunu oynayalım. Komik şiir 1, gerçek şiirciler 2'ye. Bas bakalım. Gerçek şiir istiyorsun. O zaman yanar buralar aga. Agam ben söyleyeyim, yok 2 çok fazla. 2 çok fazla. Kapa çeneni, 2 çok fazla. Evet evet, gerçek bir şiir okuyacağız, anlaşıldı. O zaman bir... Tamam tamam, ben şimdi böyle bir sesimi... Bir ses provası yapmam lazım ki şiirin hakkını vermeye layık olmaya çalışalım. Yapacağım yapacağım. Peki. Bakalım nasıl yapacağız? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Sabah sabah yine kendimize misyon yükledik bak. Tamam buldum, şiiri de buldum. Size bir Sabahattin Ali yapacağım hadi. Hadi bakalım. Bir şarkı arkasından geliyoruz.

Hey, bir zaman bakıp bakıp seyrine doyamadım. Şimdi gurbette bırakıp sesini duyamadım. Evde kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün mü? Başkalarının oldun mu? Benimsin diyemediğim. Akıtıp gözüm yaşını, hatırlarım gülüşünü, kıvırcık saçlı başını, gözüme koyamadığım. Dik yamaçların selisin, sen benden daha delisin. Şimdi kimlerin kulusun, başını eğemediğim. Nasıl vurgunum bilirdin, niçin benden yüz çevirdin? Kimlerin koynuna girdin, öpmeye kıyamadığım. Bir zaman bakıp bakıp seyrine doyamadım. Şimdi gurbette bırakıp o sesini duyamadım. Evde kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün mü? Başkalarının oldun mu? Benimsin diyemedim. Nasıl vurgunum bilirdin? Neden benden yüz çevirdin? Kimlerin koynuna girdin? Öpmelere kıyamadım. Sabahattin Ali.

0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Yine bir üstadın kaleminden, aklından, fikrinden, hizanından dökülen sözlere layık olmaya çalışan.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi
0: bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir reklam geliyorum.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS.

0: yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

yerden devam ediyoruz. Bakalım şöyle bir. Neler yazmış dostlarımız? Oo, şiir istekleri varmış. Tamam, bunları değerlendirelim. Not aldık bunları, tamam peki. Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden daha büyüktür demiş. Bu evet, bilinen bir bilgi. Ama bir işe yaramıyor. Yarıyor mu? Hayır tabii ki, demek ki gereksiz bir bilgi. Teşekkürler paylaşım için.

Doğumumuzdan ölümümüze kadar bize eşlik edecek sadece iki tane korku varmış. Doğduğumuzdan ölümümüze kadar bize eşlik edecek iki korku. Yılanlardan, örümceklerden ya da şu an sayamayacağımız bir sürü şeyden korkuyoruz. Doğru bu. Ben kendimi bildim bileli hep böyleydim diyorsan yanılıyorsun. Çünkü araştırmalara göre iki tane korkuyla doğuyoruz. Düşme korkusu ve yüksek ses korkusu. Bu ikisi dışındaki bütün korkuları zamanla öğrenmişiz. Ama düşme ve yüksek ses korkusu, ki birazcık geriye gittiğimizde atalarımıza binlerce yıl önce döndüğümüzde, düşme korkusu avcı toplayıcı işte ilk insanlardan yola çık. Dağlar tepeler düşme korkusu, evet, genetiğimizde olan bir şey. Ve yüksek ses, yani düşün ki bir patlama, bir hayvan bağırması, başka bir işte taş kayması, bir şey olması, gök gürlemesi. Bu iki korku bizde anatomik olarak genetiğimizde, genimizde varmış yani. O yüzden enteresan. Kanımız toplam vücut ağırlığımızın sadece %8'ini oluşturuyormuş. Tabii vücut ağırlığınız kaçsa %8'ini kendin hesap et. Bende rakam epey sağlam. Zürafalar gece sürülerinden kopmamak için birbirlerine mırıldanırlarmış. Biz de sanıyoruz ki sadece kedilerin tuhaf bir sesleri var ya. Kedilere alerjim olsa da çok seviyorum ama çok artistler. Daha önce çok konuştuk bunları, biliyorsunuz. Kendini bir şey sanıyor bütün kediler. Bir bilgi daha, nomofobi bir cep telefonuna sahip olamama korkusuymuş. Güncel bir korku arkadaşlar, yeni yüklendi. Taş çatlasın 20-25 senesi var. Eskiden var mıydı cep telefonu? Yani cep telefonu yokken buna sahip olamama korkusu diye bir şey de yoktu. Dolayısıyla yeni bir korkuyu da böylece öğrenmiş olduk. Bu da alın ne yaparsanız yapın, bu bilgiyi, bir bilgisiydi yani.

Ya Sebastian Sivaslı demekmiş. Bu doğru olabilir mi diye baktım. Gerçekten doğruymuş. Ya Sebastian Sivaslı demek nasıl olabiliyor ya? Ya evet öyleymiş. Ben niye bu kadar inanamadıysam? Hande'nin şarkısından söyle bana Sivaslı mı? Söyle bana Sivaslı. Abi neredesiniz? Sebastian canım. Vallahi araştırdım, doğru bilgi arkadaşlar. Aranızda Sivaslı varsa bir el kaldırsın. Yusuf yazmış bu bilgiyi. San Sebastian o zaman Sivas tatlısı mı? Sen bu HP'yi Batu'ya giden mi öğreniyorsun? Batu'ya mı öğretiyorsun bu HP'yi? İstanbul FM. Bu arada müthiş bir tespit.

0: içine. Bassam bol ömürü ağaçta işle seni.
1: Allah izin verirse, Allah nasip ederse 90 günde 30'a yakın gösteri yapacağım arkadaşlar. Onun da toplantısını birkaç saat sonra gerçekleştireceğiz. Sahneye bu müzikle çıktıktan sonra birçok komedyen kardeşim esinlendiler herhalde. Oktay abiyi çok iyi tanırım. İzin alarak bu şarkıyı kullandık. Baktım herkes bu şarkıyla çıkıyor sahneye. Allah Allah ya.

Kendimi en iyi hissettiğim yer. Bir burası, iki sahne. Çok güzel bir program hazırlayacağız ve sosyal medyada paylaşacağım. Buradan da paylaşırım seve seve. Hem de yeni gösteri. Üf. Ben olsam kaçırmam. Kahkaha atmak ne güzel bir şey be. Buna vesile olabilmek de tabii acayip bir duygu. İnanılmaz bir duygu. Elimden ne geliyorsa. Kim Kardashian Kars'ı demiş. Evet, bu bilgiyi almıştık.

Günaydın Emre, karnından konuşabilene vantrolog deniliyor demiş ama ben ağzımla bile zor konuşuyorum. Sahneni kaçırmayız demiş, bilmez miyim? Türkiye'de olsaydım kesin gelirdim. Dur bakalım, belki ben gelirim Almanya'ya.

Murat abi okudun mesajını, çok teşekkür ederim, var ol. Genelde hafta içi olur, çarşamba cuma gibi düşünüyoruz ama bakalım, ben bütün takvimi yayınlarım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu Aksiyönde Mecidiyeköy Haliç, Zeytinburnu Yeni Bosna etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
3: Evli mutlu şov.
4: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

Yayınımızlara geçmeden önce bir kere daha bir hatırlatalım bakalım. Sabah mevzumuzda ne konuşuyorduk? Aklında ben bunu niye biliyorum dediğim bir bilgi mutlaka vardır. Bana bunu yazmanı rica ediyorum. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Eğer ki bu bilgiyi ben niye biliyorum arkadaşım ya? Neden? Dediğim bir şey varsa...

0: önce Dubai demiş. Benim zengin dinleyenim var ya, Mustafa. Mustafa abi. Tabii ki önce Dubai. Balinaların sütü, balinaların sütü yumurta, ne pardon, yoğurt kıvamındaymış. Suya karışamadan yavrusu içiyormuş. Teşekkürler, teşekkürler. Sinek kuşları geri geri uçabilir, başka hiçbir kuş bu yeteneğe sahip değildir. Bu manevrayı genellikle çiçeklerden uzaklaşırken yapıyorlar demiş. Peki, palyaço balıkları erkek olarak doğar. Reklam geliyorum.
1: Bir ara.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi...

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Reklam.
8: Emre Mutlu Show devam ediyor.
9: Ya bayağıdır çalmıyordum, şu kendi şarkımı bir açabilir miyim ya? Vereyim mi? Kendi şarkımı çalayım mı? Bence çalayım. Zamanı geldi, bayağıdır çalmıyoruz. Bari bir dinleyelim şöyle bir.
10: Kara kışını çektim aşkım. Sen yazını sür şimdi, ben sazıma vurdum. Gidişin adını üşümek koydum.

Pam pam. Baktınız mı? Travis Scott diye bir rapçi var. Hayatımda dinlemedim. Dinleyen herkese saygım var. Yani bununla alakalı herhangi bir ben beğeniyorum, beğenmiyorum böyle bir muhabbete böyle bir dahlim olamaz. Fakat insanlar delirmişler. Yani ilk kez Türkiye'ye geliyor. Evvelki akşam, dün akşam da değil. Konser veriyor. Sahnede 18 dakika kalıyor ve yüzünü göstermiyor. Ne güzel mevzu ya. Playback. Çık sahneye, ver konserini. 18 dakika değil, 30.000 TL ile 80.000 TL arasında değişiyormuş konser biletleri. Ve 18 dakika sahnede kalmış. Bu nasıl bir mevzu? Buraya giden insanlar ne kadar üzülmüşlerdir yani, bu adamı sevenler. Ben hayatımda yani şu anda yan adalı konser verse gidip dinlemem. Bu benlik bir şey. Ben tanımadığım için belki de muhteşem şarkıları var ama böyle bir şeyle anılmak çok ağır değil mi? Yani diyorlar ki Türkiye'deki en pahalı müzik etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser sonrası yapılan paylaşımlarda Scott'ın sahneye geç çıkması, performans süresi ve yüzünü göstermemesi. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu alenen şımarıklıktan başka bir şey değil. Seven, dinleyen, hayran olan varsa bilmiyorum ama ya sahneye o sırada dublörü de çıksa zaten playback söylüyor ve 18 dakika ve 30.000 TL bilet ya arkadaş. Bir daha gelmeyi düşünüyormuş. Ha. Bir daha gelirse ben gideceğim ama o konsere. Onun kafasına sardı. Şalı kafasından alacağım, diyeceğim ki millete çık adam gibi şarkını söyle, benim de canımı sıkma. Arkadaşlar bu kadar da değil ya. Ya 30.000 TL bak, bir asgari ücretten fazla bir para veriyorsun bir bilete. Hayran olduğun adam geliyor, hem 1,5 saat geç çıkıyor hem 18 dakikada sahneden iniyor. Yani iş mi bu şimdi? Bu şimdi iş mi? Ama işte bu fanatizmin nereye kadar geldiğini gösteren bir şey bize. Bu çok saçma sapan bir şey ya. Çok saçma sapan bir şey ya. Ya dinleyenleri anlamaya çalışıyorum. Neyini dinliyorlar bilmiyorum. Tamam dinleyin abi. Dinleyin, sevin, hayran olun ama adam buraya gelerek ayıp etmiş yani. Yüzünü göstermemekle ne malum senin olduğunu, zaten playback yapıyorsun yani orada. Başka birini çıkarsan da o zaten senin gibi yapacak aynı hareketleri, söyleyecek hey hey hu hu ho ho yani. Yani çok 30.000 lira para verilen ve 80.000 liraya kadar artan biletler de var yani, hani acayip bir şey. Öbür elemandan zaten bahsetmiyorum. Yarım dünya küresinin üstüne çıktı. Neydi, Kanye West. Adamın bir sürü davası, yargılanması, bilmem nesi var, bir şeyler bilmiyorum. Aklanmıştır, karalanmıştır bilmiyorum da. Ben de davetliydim, asla gitmeyi tercih etmedim. Gerçekten çok komik, çok komik. Çok üzüntü verici. 118.000 kişi gelmiş dinlemiş bu adamı. Afralar, tafralar, hareketler, yaz. Demek ki böyle oluyor abi. İşte tabii bir yerden sonra arşa aleye çıkıyor. Yani bu Travis Scott dediğimiz adam. Bir defa 1,5 saat insan bekletmek nasıl bir saygısızlık. Buna rağmen herkes telefonlarını açmış, bunu çekiyorlar. Çektikleri kişi de Travis Scott, atkı, adamın yüzünü

0: Şimdi Dubai'den bir resim geldi. 50 euroya 750 gram Türk lokumu satıyorlarmış. 150 euro da baklavanın kilosuymuş. Şimdi 50 euro dediğiniz para birimi 2600 TL yapıyor. Öbürü de 7500, 8000 lira yapıyor. 8000 liraya 1 kilo baklava satıyorlar. Abi neresi burası? Allah aşkına yazsana be. Ve yani şöyle söyleyeyim, benzinliklerde yol kenarlarında görebileceğiniz herhangi bir lokuma ve baklavaya benziyor. Marka vermiyorum ama yiyen ölümsüz oluyormuş yazmış o da zaten.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Arkadaşlar bu arada az önce Dubai'den geldiğini sandığım fiyatlar maalesef İstanbul Airport, İstanbul Havalimanı'ndanmış. 750 gram lokumun fiyatı 50 euro. Yani 2600 TL'ye 750 gram lokum satıyorlar İstanbul Havalimanı'nda. Şimdi sizde olmaz da sosyal medyada bunu söylesem. Ne var abi, o kadar kilo veriyorlar. Abicim 1 kilo baklava 9 bin lira olabilir mi ya? 150 euro baklavanın kilosu. Ne yapıyor? 8 küsür. Ne yapacaksın havalimanında? Baklava kıstı araya. Hemen baklava yiyesin var. Uçağa binmene 15 dakika kala oradan bir baklava alacaksın. 150 euro. Vay benim memleketim vay. Vay benim memleketim vay. Şimdi havalimanları genelde böyle transferin hızlı yaşandığı yerler ya. Yani orada bir insanın canının baklava çekmesi bilmiyorum yani, bu imkansız bir gibi bir şey ama adamlar bayağı mağaza kurmuşlar ve satıyorlar. Allah keselerine bin bereket versin, Allah hayırlı işler nasip etsin, onlara bir lafım yok. Lafım sadece neden 150 euro? Şimdi ona sorsan diyecek ki ben buraya işte bilmem kaç 100 bin TL kira veriyorum, mecburen bunu çıkartmam ya. Abi havalimanında da baklava yani. Suyu anlarım. Minimum kahvaltılık bir şeyleri anlayabilirim. Ama 150 euroya 8500 lira baklava satılmasını, 1 kilo baklavayı anlayamam. Anlayanlar var ama şakşakçıları bilirsin yani o. Normal abi, havalimanında baklava yiyorsun. Havalimanı kapalı, AVM'den farksız bir yere en fazla uçakların uçtuğunu anlatabilirsin burada farklı olarak. Ne özelliği var yani? Seyşeller'de desen ki kızgın kumlardan serin sular atlarken adamlar baklava getirmişler Antep'ten bilmem kaç milyon kilometre öteye. Fiyatı da 4000 liraymış. İyi, İstanbul'da da 1500 lira, tamam belki onu anlayabilirsin. 8500 lira baklava mı olur be?

0: Zabıta orayı burayı denetleyeceğine gitsin, havalimanlarını denetlesin. Demiş. Ama işte böyle, bizim sesimiz evrende yankılanıp sonsuzluğa kavuşacak. Yani normalde bir tane...
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.
0: Bir tane standart 200-300 liraya olan, ki hala pahalı olduğunu düşündüğüm sokaklarda var, caddelerdeki bu hamburgerciler, klasik yabancı menşeli. Abi onların sattıkları menüleri 1000 liraya satıyor, 1500 liraya satıyorlar ya. İnan ki olacak iş değil. Hep vardır bu klasik. Yetkililere sesleniyorum. Seslen de, yetkilinin kulağında kulaklık var, duymuyor ki seni. Sen istediğin kadar anlat.
3: Her yürek kayıp.
0: Oradan da baklava almayı vereceksin abi o zaman. Almayacaksın yani.
3: Kabullenmek.
0: 150-200 lira su satıyorlarsa
3: aşk bu.
0: Bu artık suistimale giriyor. Kimse de aptal değil. Kusura bakmasınlar.
3: Demedim, kabul etmek suçtu sanki. Hep vermeden istedim.
0: Bir tane poğaça 200 lira olur mu ya?
3: Ödümüş değil.
0: Bu alt tarafı, yani havalimanında aslında daha da uygun olması lazım. Çünkü belli bir seyri sefer var. Bir aciliyet var. İnsanlar orada acıkır, tuvaleti gelir, su ister, bir şey yapar falan. Bak suyun fiyatını atmış, 2 euro.
3: Anla
0: geçer. 110 lira.
3: Hiç değilse hasrete sar.
0: 110 lira su ve şu an gördüğüm marka en dandirik marka yani.
3: Aşk bizimle değil.
0: Yapıştır.
3: Bir şey...
0: Sever bizim vatandaşımız yapıştırılmayı.
4: Abi öyle deme, turistler de oradan alıyor.
0: Kardeşim turistler niye oradan alıyor yani, turistler oradan alıyor da. Çok çok ya, inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz, billahi inanılmaz. Sen de Mustafa, beni gazlayıp gazlayıp devam et, devam et. Ya yapma, gözünü seveyim. Geçenlerde eşimle 90'lara partisine gittik demiş. Bir bardak sade soda 200 liraydı.

Bir de ben sosyal medyada bunlarla ilgili yakınınca bana diyorlar ki sen de mi ağlıyorsun? Ben senin için ağlıyorum. Zor gelir, adı aşk bu. Yani bu kadar insan takip ediyor, bu kadar mikrofona konuşabilen birisiyken bunları söyleyemeyeceksek suçtu sanki. Allah taş yapar bizi. Ciddi söylüyorum bak. Değil, bu kadar anla yeter. Acı zamanla geçer. Bilmiyorsan hiç değilse hasrete saygı göster. Acaba bu şarkı ne anlatıyor? Acaba bu şarkı ne anlatıyor şu anda? Bu konunun üstüne ne anlatıyor bu şarkı? İşte.

Bir şey olmaz demiş, insanımız memnun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yapacak bir şey yok. Bayrampaşa İstanbul'da 350 TL olan waffle Çanakkale Biga'da 200 TL demiş. Bayrampaşa'dan Nurcihan yazmış bunu da. Enflasyon her yeri sarmış durumda. Bu enflasyonla açıklanabilecek bir şey değil. Canım dinleyenim. Baklavanın 8500 TL olmasını enflasyonla açıklayamazsın bana. Ya sen değil, ekonomist. Herhangi bir ekonomist birisi de açıklayamaz. Yani baklavanın 8500 TL olmasını bana kimse açıklayamaz. Açıklasa da benim kafam almaz. Demek ki ben anlamıyorum, cahil cühela bir adam olduğum için. Onlar daha iyi biliyorlardır. Çünkü demiş, havalimanında çaresiziz. Orada alternatifimiz yok. Başka çaremiz yok demiş. Mecbur tutuluyoruz. Çaresiz halimizden yararlanıyorlar. Fransa'da en kral markette satıyoruz. En pahalı baklava 29 euro demiş. En pahalı baklava Fransa'da, artı 33 Fransız numarası. Ahmet diye bir kardeşimiz Fransa'dan yazıyor bize. En pahalı baklavanın 29 euro olduğunu söylemiş. Ne diyelim? Benimki kaç para eder acaba havalimanında? Yani el altından satmaya kalkarsan bir de ters kelepçe durumu da... Gerek yok, gerek yok. Yani ama şöyle de bir şey söylemek lazım. Havalimanında çaresiz diyorsun abi, ama yani havalimanında çaresizlikten baklavayı mecburen aldım diye bir şey de bana çok saçma geliyor. Almam abi, almam. Ben almam. Başkası alsın. İstiyorsa 10 kilo alsın. Beni hiç ilgilen. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Benim kendi şahsi fikrim. Havalimanında da baklava kusur kalsın. Yani hele bir de 150 euroya, yani 9000 liraya baklava satıyorlarsa kalsın abi. Teşekkür ederim. Naneli ciklet vardı yanımdan. Onu çiğnerim, sakinleşirim. Gerek yok. Ya da mesela oruç açacak bile olsam, bırak susuzluktan kırılmayı, oruç açacak bile olsam ineceğim seferi beklerim ya da uçakta bir yarım bardak su isterim. Yani 110 lira bir suya aman aman. Su mu demiş, yanında farz et ki çocuk var, simit istedi, sandviç istedi. Abi onu da evden getireceğiz o zaman, yapacak bir şey yok. Var mı yapacak bir şey? Yani verecek misin? Sandviç için 1500 lira para mı verelim bir tane avuç içi kadar?

0: Katılım Bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi,

Şimdi dünyada da saçma sapan bir sürü gelişme yaşanıyor biliyorsunuz ama 6.2 milyar milyon dolar değerinde affedersiniz duvara bantlanmış bir muz vardı, hatırlıyor musunuz? Çok daha saçma şeyler olabiliyor ama bu gerçekten saçmalıkta zirveydi. Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou müzesindeki duvara bantlanmış bu muz yaklaşık 6.2 milyon dolar değeri varmış. Arkadaşlar bildiğiniz koli bandıyla muzu duvara bantlamışlar, 6.2 milyon değeri varmış. Ya ne diyorsunuz siz ya? Ya nasıl kafalar yaşıyorsunuz arkadaşım siz ya? Ya sanat desen değil, sepet desen değil. Ya Afrika'da çocuklar 60 kilometreden su getiriyor. Bu kadar saçma sapan bir dünya artık. Yani iyice artık zıvanadan çıktı insanoğlu. Yemin ediyorum bak, dünyanın çivisi çıktı diyorlar ya. İşte o bahsettikleri çivi çıkması bu. Duvara bantlanmış muz eseri çalınmış. Yani hem hem salaklar hem önlemsizler. 6.2 milyon dolar fiyat biçiyorsun. Neden biçildiğini de anlatayım. Güvenlik görevlisinin eserdeki muzu yerinde görmemesiyle ortaya çıkmış. Vay, ne kadar zeki bir adammış güvenlik görevlisi. Müze yönetimi olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken çalınan muzu kısa sürede yenisiyle değiştirerek eserin yeniden sergilenmeye başlanması söz konusuymuş. Yani yerine bir tane dolaptan başka bir muz çıkartıp koymuşlar. İtalyan sanatçıya duvara muz bantlıyor. Ne kadar ya abi bak, bu modern sanat denen zırvayı hep size anlatıyorum. Yerde böyle tereyağını zincirle dövüyordu bir tane başka bir dingil, hatırlıyor musunuz? Şimdi var ya, bunların yanında laf konuşamazsın biliyor musun? Sana bir sanat anlatırlar sen çırak çıkarsın yani. Ciddi söylüyorum bak. Yani o Michelangelo'nun Davut'u, işte ne bileyim Da Vinci'nin... Efendime söyleyeyim, eserleri işte ne bileyim Mona Lisa'dan falan bahsedemezsin. Bunlar duvara muz bantlamışlar, adı olmuş sanatçı. Maurizio Catella'nın Komedi adlı çalışması. Adı komedi zaten, adına da komedi koymuş. Yani insanlarla alay ediyorlar, işte o Travis Scott denen eleman gibi. 20 dakika sahnede kalıp 30 binle 80 bin arası bilet satıyorlar insanlara. Muhteşemsiniz ya. Aga bak, ben size bir şey vereyim mi? Benim dinleyenlerim. Siz de ben işte, anladın mı? Dünyayı çözemedik bir türlü. Bunlar dünyanın bug'ını bulmuşlar. Bunlar bir tane duvara muz bağında elma bantlasam döverler beni yani. Çağdaş sanat dünyasının en tartışmalı eserleri arasında. Ya bunun nesi eser? Ya buna eseri kim diyor abi? Kim diyor? Bu adamlar, ha bunlar Illuminati mi? Bunlar başka bir yer.

mi, başka bir teşkilat mı, başka bir örgüt mü? Nasıl kabullendiriyorsun kendini bunu? Eser olarak nasıl 6.2 milyon dolara gitti, bir tane Çinli bunu aldı. Canlı yayında yedi bu muzu ya. Allah'ın muzu ya. Bak muz yenilenmiş. Zaten arkadaşlar şunu da müze yönetimi söylemiş. Demişler ki biz 3 günde bir muzu hijyen şartları ve muzun çürümesi göz önünde bulundurulduğunda 3 günde bir değiştiriyoruz. Yani sana bildiğin kilosu 150 TL olan muzdan bir tane böyle bir daldan bir tane kırıp duvara bandının yerine geri koyuyor ve 6.2 milyon dolar fiyatı var diyor ve bunu bir Çinli Bitcoin'ci alıyor. Bunlar dünyanın gözleri önünde yaşanan şeyler. Ben boşuna kızmışım ya havalimanındaki 8 bin liralık baklavaya. Hici ve ağırlıklı çalışmalarıyla tanınan Maruza Catella'nın eserlerinde daha önce ilginç olaylar gündeme gelmiş. Sanatçının 18 ay altından yaptığı ve Amerika adını verdiği klozet. 2019 yılında İngiltere'deki Bellenheim Sarayı'nda çalınmıştı. Milyonlarca dolar değerindeki eser sanat dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Sanat dünyası, bir de sanat dünyasına sokabilmişler bunları. Klozet yapıyor adam altından ve sanat oluyor bunun adı. Efendime söyleyeyim, muzu duvara bantlıyor, bunun adı sanat oluyor. Ama Cem Karaca'yı konuştuğunda, Kayahan'ı konuştuğunda, Barış Manço'yu konuştuğunda, efendime söyleyeyim Müzeyyen Sener'i konuştuğunda, onlar şarkıcı abi, ne sanatı ya. Bunun adı sanat. Ya inanılmaz ya, inanılmaz. Bir tane de yerde ters duran ayakkabı vardı. Onu da sanat eseri olarak tanıttılar. Ona da milyonlarca dolar fiyat biçtiler. Vallahi dünyada çok değişik şeyler oluyor. Harika harika, vallahi harika. Adam 6.2 milyon dolar para ödeyip o muzu yedi. Yani adam herkesin gözünün önünde bir tane muza 6.2 milyon dolar para verdi. Bitcoin zengini bir adam. Ve yani dünyayla alay etmek bu işte. Yani bu fani dünyada 6.2 milyon dolar ben bir muza verebiliyorum. Parayı alanlar ne yaptı, nereye yatırım yaptı, nasıl yenisini yaptı. Öbürü de yere bir tane tereyağı koymuş. Tereyağına küçük böyle kolye kadar bir zincirle vuruyor ve alkışlıyorlar etrafındakiler. Bir tane daha gördüm, modern sanat adı altında yere böyle kahveler döktü kilolarca. Kahvelerin içinde yerde dönmeye başladı. Sadece yerde dönüyor. Yani yere yatmış böyle küçük çocuklar yerlerde dönerler ya, aynen öyle dönüyor ve etrafındaki insanlar alkışlıyorlar. Sanata bak, sanata bak.

yoklaması yapıyorum. Yokluyorum sizi. Kimler buradaysa bir tane emoji bekliyorum. Çok güzel bir şarkı ayarladım sana. Hem de tam sana. Bu da çok güzeldir. Aşkın Nur Yengi. Kim varsa orada bana bir emoji atar mı sesimi duyanlar? Kendimi yalnız hissettim de birazcık. Burada mısın? Buradaysan bir emoji at bana. Hadi be. Hadi be. Abilerim, ablalarım bir emoji be. Hala buradaysan kaptan, ben buradayım demene gerek bile yok. Bir tane emoji at. 0544-886-1886. Uzun zamandır duymadığın bir şarkı. Ve bence çok sevdiğim bir şarkı. Benden sana gelecek. Ben giderken. Ama biliyorsun ki giderken ne oluyor? Mekanın ışıkları yavaş yavaş kapanıyor. Sandalyeler ters çevriliyor. Mekan süpürülmeye başlanıyor. Hesap istiyoruz. O da gelmiyor. Kaptanlara hesap mı gelir diyorlar. Eğer bu şarkıyı biliyorsan ezbere, bağıra çağıra söyle. Bilmiyorsan, ilk defa dinliyorsan çok şanssızsın. Ama imkanın yoksa da içinden mırıldan. Seni çok seviyorum. Yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak, hoşça kal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Halıcıoğlu Mertel etkili. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor.

0: Trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar yoğunluğunu sürdürüyor. Ataşehir'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yalçın.net devam ediyor.

olun bizim çocuklar. Hadi aslanlarım. Niye böyle başladık şimdi? Milli takım Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti sevgili dinleyiciler. Yolları açık olsun. Şampiyonlukla dönsünler. Tabii ki bizim istediğimiz şampiyonluk. Yani bir kere oradan başlayalım. Şampiyonluktan başlayalım. İkincilik de olur. Yani üçüncülüğü tazelesek de olur. Ama şampiyonluk tabii ki en birinci isteğimiz. Güzel bir dereceyle dönsünler. Öyle söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler ve tabii ki Dünya Kupası'yla da alakalı İstanbul FM'de özellikle sevgili Emre Mutlu da size muazzam bir program sunacak, bilginiz olsun. Yani Dünya Kupası'nı biraz daha sahipleniyoruz İstanbul FM olarak da. Dünya Kupası'yla iç içe olacağız. Aynen öyle söyleyelim. Yani Haziran ayını ve Dünya Kupası süresince de biraz böyle fazlasıyla konuşacağız, fazlasıyla irdeleyeceğiz. Oradan, buradan, arkasından, önünden artık her tarafından konuşacağız. Ya işte kaç lira para kazanmış, ne olmuş, ne olacak, ne kadar kaybetti? Bunların her şeyini konuşacağız ama özellikle de Dünya Kupası başladığı zaman sevgili dinleyiciler, Emre Mutlu'nun mutlaka programlarını da kaçırmayın. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Hadi bakalım çocuklar, yolunuz açık olsun. Vurduğunuz gol olsun. 2 Haziran Salı günündeyiz. 2:12 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de her zaman olduğu gibi bu dakikalarda, bu saatlerde yalçın.net başlayan program sevgili dinleyiciler. 16'ya kadar beraberiz. Vallahi yine sıcak bir İstanbul günü. Bugün sabah evden çıkarken şöyle baktım, acaba gün ortasında hava sıcaklığı ne kadar olacak diye 30 dereceyi gösteriyordu ama şu anda 26 derecelik bir İstanbul gününden herkese selamlar.

Şampiyonluk düşünüyoruz diye mesaj geldi. Yani aslında biz de öyle. Yani tabii ki biz de şampiyonluğu düşünüyoruz ama hani biraz dengeleri böyle ya hani gerçeklerden bazen kaçamıyoruz ya. Yani biraz böyle bir düşünelim falan diye düşünüyorum. Yani hani kaç yıl aradan sonra düşünün yani zırt pırt Dünya Kupası'na giden ülkeler var. Her dönemde gidiyorlar. Ama biz kaç yıl sonra tekrar gittik. Yani o yüzden ama hani dönüşümüz muhteşem olsun Dünya Kupası'na. Vallahi ya. Bu arada 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Bilmeyenler için söylüyorum. Sizler de mesajlarınızla bütün programlara katılabiliyorsunuz. İstanbul FM'de dahil olabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, ne bileyim burada konuştuğumuz konuyla alakalı bir düşünceniz olursa, mutlaka bir yorumunuz olursa gönderin. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Gelen mesajlar var tabii ki. Daha ben gelmeden gelen mesajlar var. Onlar da acayip hoşuma gidiyor. Vallahi. Yani kardeşim biz mesaj gönderdik, sen neredesin der gibi mesajlar onlarda yani baktığınız zaman. 0544-886-1886 saat 16'ya kadar buradayız. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Yalçın.net başlayan program, ben her zaman söylüyorum, Yalçın.net size keyif vaat ediyor. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoppa!

size bir şey hatırlatacağım. Yani yıllar öncesine götüreceğim sizi sevgili dinleyiciler. Hani bir sanat eseri olarak, ne olsun, sanat eseri olarak ifade ediliyor, öyle adlandırılıyor. Bir muz portresi vardı, hatırlıyor musunuz onu? Hani böyle işte duvara yapıştırılmış, üzerine de bir bant. Hani o tamir bandı diye geçiyor, biliyor musun? Vallahi. O büyük nalgurlar falan var ya, hani gidiyor tamir bandı, gri. Hani onunla da yapıştırılmıştı. Sonra bir sanat eseri olarak ifade edildi. Ve 6.2 milyon dolar da değer biçildi ona. Hatırlıyorsunuz değil mi o muz sanat eserini? Yapıştırılmış, bantla yapıştırılmış. Heh, şimdi Fransa'ya götüreceğim sizi. Fransa'da 6.2 milyon dolar değerinde bu duvara bantlanmış muz var ya. Heh, o müzeden çalındı. Bir şey söyleyeyim. Yalnız yani çalınması bir şey değil de şöyle bir şey var. Müze demiş ki hiç telaş etmeyin, muzun yenisiyle değiştireceğiz. Vallahi. Hatta o söz konusu eserdeki muz daha önce birkaç kere sergi sırasında yenmiş ve yerine yeni muz konmuş. Abi daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok ciddi söylüyorum. 6.2 milyon. Muzun Chiquita muz mu, yerli muz mu olduğunu da bilmiyoruz. O bilemiyorum. Hay Allah ya. 6.2 milyon dolarınız olsa bu sanat eseri muzu satın alıp evinize asar mıydınız? Onu da size sormak istiyorum. Mesela Aysel diyor ki kesin diyor acıkan biri yemiştir o muzu Yalçın diyor. Hoş geldin, iyi yayınlar diyor. Abi yani heyecan olsun diye de çalınmış olabilir. Adam biliyorsa ben bunu yerim, yenisini de koyarlar. Bunu biliyorsa zaten o muz tamam. Hepten gider. Yanı başımdan.

Yalçın diyor benim anlamadığım, merak ettiğim, diyor ki sanatla ilgili olan insanlar hani tablolara bakarak yorumlar yapıyorlar. Hani o çok işte kendini yansıtmış, şunu yansıtmış, böyle çalışmış falan filan. Ama diyor bir muza bakarak ne yorum yaptılar acaba diyor. Sanatçı bu eserinde diyerek devamında ne dediler bu? Vallahi doğru. Bir muza bakarak nasıl bir yorumlama yapılabilir onu da bilmiyorum. Hani hani Türkiye'de olsa yerli muz, Chiquita muz falan filan, ithal muz ayrımı yapılabilir de onun dışında bilmiyorum. Özlem burada iyi yayınlar dileklerini iletiyor. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Birazdan bakacağız mesajlara. Bu arada hani bugün beraberliğimizin başlangıcında sabah dedim ya, hani İstanbul'da acaba gün ortasında hava sıcaklığı ne olur bir bakayım diye 30 derece yazıyordu çünkü. Galiba biz bu 30 dereceleri de falan çok arayacağız. Çünkü hani bu süper El Nino. Evet. Vallahi bunu herhalde bu yaz acayip yaşayacağız. Çünkü onunla alakalı çok haberler çıkmaya başladı sevgili dinleyiciler. Vallahi dikkatli olun. Yani işiniz gücünüz çok fazla yoksa, hani güneşin en tepede olduğu zamanlarda zaten sokağa çıkmayın. Bu uyarılar ben söyledim ama gelir yakında uzmanlardan. Diyecekler, her yaz diyorlar zaten. Yazın işte güneşin en tepede olduğu saatlerde işi olmayanlar saat 16'ya kadar mutlaka çıkmasınlar. İşte yaşlılar gibi gibi gibi. Bir de neden bunu söylüyoruz? 45 dereceye kadar göreceğiz diyor iklim uzmanları. Yani Türkiye için de aynı şeyler ifade ediliyor. Bilginiz olsun. Lütfen bu yaz özellikle kendinize biraz daha dikkat edin. Ne bileyim, vantilatör alın yanınıza.

0: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
1: Batıyorsan derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nere yerinlere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep bir zor midi inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız.

0: şoför ekspertiz.
1: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Son 1-2 günden beri yine bir Tarkan konseri heyecanı kapladı İkimizi ama özellikle bu sefer Ankara başkentteki hayranlarını biraz heyecanlandırdı. Valla şimdi şöyle bir şey var. Ankara'da şimdi Ankara'dan biz dinleyenler varsa, İstanbul FM'i takip edenler varsa onlar zaten mutlaka duymuşlardır ama yine söyleyeyim, 5 Haziran'da Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde Tarkan sahne alacak. Bakın, güzel iş. Ve bu konser ücretsiz olacak. Ya işte, Tarkan parasını alır. Aldı daha doğrusu. Onda problem yok. Bunun şimdi mesela çok büyük bir holdingin 100. yıl kutlamasında Tarkan sahne alacak. Orada tabii ki Ankara'daki hayranları ücretsiz bunu seyredebilecek. Ancak şöyle bir şey var. Yine bir bilet almanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. O bilet satış kanallarından almanız gerekiyor. Hatta bugün açıldı galiba. 2 Haziran'da genel dağıtımı açılacak yazıyor çünkü. Bugün almaya başlayacaksınız ve elinizdeki biletle zaten...

O ücretsiz olacak. 5 Haziran'da Ankara'da Tarkan konserine gideceksiniz. Şimdi şöyle bir şey var mesela. Ne Tarkan, ne ücretsiz konser? Abi yok. Tarkan parayı aldı. Ha, başka bir şey. Hatta sosyal medyasında konser işte o konseri paylaşan bir afiş. Görüşürüz Ankara paylaşımında da böyle bir duyurmuş oldu. Tarkan hayranları, Ankara'dan biz dinleyen dinleyicilerimiz, hadi yine iyisiniz. Vallahi güzel, şahane. 5 Haziran Ankara'da Tarkan konseri var. Arkasından da konuştuk şarkının.

0: Bu saati yavaş yavaş bitiriyoruz İstanbul FM'de, Yalçın.net'te. Tabii ki yeni saatte, dün olduğu gibi bugün de hani pazartesi salı günleri yapıyoruz. WhatsApp istek hattını devreye sokacağız ikinci saatte. O bölümde de sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. E salı gününü de keyiflendirelim biraz. Aynen. Tabii daha konuşacağımız çok şey var, bilginiz olsun. O zaman şöyle yapıyoruz. Sizi 1997 yılına emanet ediyorum.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.

devreye sokacağız. Tamam, WhatsApp istek hattı birazdan devreye girecek ama son bugünden beri özellikle sosyal medyada çok konuşulan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördünüz mü görmediniz mi ama artık zamanı geldi ya, yaz mevsimi, hava ısındı, canımız dondurma çekiyor falan. Hay Allah. Ama şimdi dondurmayla alakalı İstanbul'da yaşayan bir kadın bir video paylaştı sevgili dinleyiciler. Yani hadi geçin sosyal medyayı, bütün haber sitelerine çıktı. Dondurma hani neyle çıkabilir ön plana? Niye böyle bir haber oldu? Ücreti için. Vallahi yani bakın, aslında bir video paylaşımı yaptı ama çok şükür haber siteleri onu böyle bir deşifre etmişler. Güzel oldu. Şimdi orada diyor ki İstanbul'da yaşayan bir kadın, bir AVM'de diyor 3 top dondurma aldık. Üzerine de diyor çikolata sosu istedik diyor. Bir çizgi çektiler diyor. Yani bolca bir doldurmadılar diyor. Vallahi. Şimdi anlatıyor orada. Şöyle bir şey söylemiş. Fiyat listesini çok küçük yazmışlar diyor. Zaten kasanın da arkasında kalmış. Tezgahın arkasında kalmış. Göremiyoruz diyor. Biliyorsunuz o yeni bir yasa çıktı. Bütün restoranlar, kafeler gibi hepsi bütün fiyat listesini görünür şekilde cama ya da görünür bir yere asmak zorundalar. Böyle bir durum var. Şimdi liste tezgahın arkasında kalmış diyor. Ya ne olacak ki diyor, ben de en fazla 100 lira olur diye düşündün diyor. Birer top dondurma yedik diyor. Üzerine çikolata sosu ister misiniz diye sormuşlar. Bunu hep soruyorlar ya. Tabii ki diyor, biz de hani istedik, bir çizgi çektiler sadece diyor. Bu kadar yani, öyle doldurmadılar diyor. Ve sonra onlara da meğersem para almışlar diyor. Çikolata, bir çizgi çikolataya 80 lira istemişler. Toplam 840 lira 3 top dondurmaya para ödedik diyemiş. Yani topu 200 liraya gelmiş oldu. Böyle bir para ödedik şeklinde. Tabii ki orada başka şeyler de var. Yani bunun adı enflasyon değil. Bunun adı resmen kazıklanmak. Mesela 3 top dondurma aldınız. Size soruyorum. Dedi ki 840 lira. Acaba siz ne yapardınız sevgili dinleyiciler? Vallahi soruyorum yani. Mesela ben olsam bir top dondurmaya 200 lira para ödüyorsam onu bantlar sanat eseri diye duvarıma asardım. Vallahi 840 lira. Bugün özellikle sosyal medyada en çok konuşulan olay. Ve bir

ay ay ay mesajlara bakın valla. Yalçın diyor ben dondurma delisiyim. Avrupa'da birçok ülkede 3 top dondurmayı zaten bitiremiyorum. Ayrıca yemek porsiyonları da aşırı büyük diyor. Mesela eşimle tek porsiyon alıyoruz. Yetiyor bize diyor. Şimdi 3 top dondurmaya o parayı hayatta vermem vallahi billahi diye yazmış. Yani yemem geri veririm. Kusura bakma fiyatı görmedim der veririm geri. 3 top dondurma 150 lirayı geçmiyor diyor Avrupa'da. Çünkü ben TL'ye çevirip harcıyorum o parayı. Bir de onlar şeyi anlamıyor diyor. Bir top büyük ya. Bir topa iki çeşit yap diyorsun. Anlamıyorlar. O koca topu çek de iki çeşit yapıyor. Ya bazen onu yapan dondurmacı var. Vallahi. Şöyle yapıyorsun mesela. Bakıyorsun çok bir top dondurma çok pahalı geliyor değil mi? Ya diyorsun ki şunu ikili yap falan. Bir yondan bir top çıkar. Bazı dondurmacılar yapıyor. Hay Allah ya. Geri veririm diyor mesela işte. Ne demiş başka bir dinleyicimiz? Ben dondurmayı kafasına geçirirdim. Yok artık. Artık senin parayı da sen ödersin derdim. Yaparım da huysuzluğum vardır. Yeter ki kızayım diyor. Gıcık ettikleri zaman kasada çok ürün bırakırım. Hadi uğraşıp tekrar yerleştirin de derim diyor. Ay, ay Allah. Selam Yalçın, artık bir şeyler alırken ilk başta fiyatını sormayı adet edindik. Aslında bunu hani eskiden beri yapmamız gerekiyor. Ben sağlamcı insanım.

0: fiyatını öğrenmeden bir şey almam diyor.
1: Vay güzel.
0: İlla o fiyatı, o rakamı göreceğim ben. Bence de öyle olmalı ya. Yani Allah Allah, yani çok mu para kazanıyoruz bilmiyorum ki ya da kazanıyorsunuz. Fiyatına bakmadan pat al at sepete gibi, bilemiyorum. Ne diyor dinleyicimiz? Diyor ki, Sevinç yazmış. Ben olsam geri verirdim. Almıyorum derdim. Dondurmacı otursun kendisi yesin dondurmasını. İyi yayınlar bu arada diye yazdım, gönderdim. Hay Allah, daha neler var da. Peki, çok teşekkürler. Vallahi bilmiyorum. 840 lira. 3 top dondurma. İstanbul'da Kağıthane'de, bir AVM'de. Siz düşünün.

Selam Yalçın. Ya alan kardeş AVM'den alıyor. Ucuz olduğunu mu düşündü? Ha bu şimdi Ayşe bir finansçı olarak bakıyor olaya. O gözle bakıyor. Dışarıdaki bir dükkan kirasıyla AVM dükkan kirası aynı değildir diyor. Ha, olay bu. Peki. Abi yemeyelim mi ama ya? Nasıl yapalım bilmiyorum ki. Merhaba Yalçın Bey. Bu aralar bizim işler yoğun olunca annemi yardıma çağırdık. 2 gündür bizimle çalışıyor. İyi ki var. E var tabii ki. O zaman ne güzel. Yıllar sonra ilk kez radyo dinlemiş oldu ve tabii ki bizimle birlikte sizi dinledi, tanımış oldu. Ne kadar güzel. 7'den 77'ye. Bugün onun için bir Rafet E. Roman şarkısını çalarsanız çok mutlu oluruz. Annemin adı Hatun Yıldırım. Aldım notumu. Aldım notumu. Tabii ki. Şimdi bu şimdi şöyle bir şey var sevgili dinleyiciler. WhatsApp istek hattıyla alakalı mesajlar da geliyor arada ama anonstan sonra gönderirseniz daha iyi olur. Çünkü biliyorsunuz WhatsApp istek hattında mesajını ilk gönderen isim olmanız gerekiyor. Bu kural yani. Şimdi fiyata bakmadan adım atmam diyor. Ağaçtan para toplamıyoruz. Kardeşim gerçi benim evdekiler harman savuruyor da bizim evin fakiri bendim. Ay Allah ya. Yani bilmiyorum valla. Sonuçta arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, yani fiyata bakmadan alınır mı ya? Ama orada kadın zaten demiş ya, çok küçük yazmış fiyatları. Bir de fiyat listesi tezgahın arkasındaydı. Çok göremedim ama o kendi mantığıyla ya, bir dondurma, bir top dondurma ne kadar olabilir ki şeklinde kendince hesap yapıyor ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ya. Birazdan WhatsApp istek hattını devreye sokuyoruz.

İstanbul FM'de Yalçın.net'te WhatsApp istek hattını devreye sokma zamanı geldi. Bu bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız ve sizi biraz daha keyiflendireceğiz. Bulunduğunuz ortamı, sizi, iş yerinizi, arabada dinliyorsanız arabada, artık nerede dinliyorsanız. Tabii ki bunu yapmak için, yani sizin istediğiniz şarkıyı

almak için yapmanız gereken bir işlem var. WhatsApp hattından mesajını bana ilk ulaştıran isim olmak. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Mesajı ilk ulaştıran isim olursanız istediğiniz şarkıyı çalacağız. Lütfen isminizi yazmayı unutmayın. Aceleyle şarkıyı yazıp isminizi unutuyorsunuz. Bazen ismi yazıp şarkıyı unutuyorsunuz. Ben mi söyleyeceğim şarkıyı? Bilmiyorum. 0544 886 1886. Tabii ki mesajınızı sesli ya da yazılı gönderebiliyorsunuz. Artık en çabuk hangi şekilde gönderirseniz. 0544 886 1886 WhatsApp istek hattı devreye girdi. Herkese kolay gelsin.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepenge az kapatmaktan daha güvenlisi, kalitesi.

0: Ve herkese çok teşekkürler. WhatsApp istek hattını biraz önce devreye soktuk. Tabii ki hani mesajını bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor ki sizin istediğiniz şarkıyı da çalabileyim demiştim. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Elbette mesajını bana ilk ulaştıran bir isim var. Sevgili Tülay oldu. Tülay İlhan. Tülay 10 puan 1544 puanla da bugünün şampiyonu sensin. Rafet Erroman, kalbime sürgün, annem için diye yazdı, gönderdi. O zaman ne yapıyorsun? Radyonun sesini açıyorsun, şarkın geliyor.
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

bugün için de hepinize teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış. Bize zaman ayırdığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için sevgili dinleyiciler. Tabii ki salı gününde yalçın.net'te İstanbul FM'de veda zamanı geldi. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak biliyorsunuz. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Yarın sabah biliyorsunuz sabahları da İstanbul FM'de 7-10 arası Emre Mutlu Show var. Onu da sakın kaçırmayın. Dedikten sonra her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Zamanı geldiğinde herkes başkasına yaşattığını bizzat yaşayacak. Ne eksik ne de fazla. Unutmayın, ilahi adalet güzel şeydir.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Halis Zincirli Kuyu aksiyonda Topkapı Bahçeli Evler Sefaköy Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun ilerliyor. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa İstoç'ta yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Kartal Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tüm zamanların

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Edirne Kapı Haliç aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Merter Bahçelievler Haramidere Beylikdüzü etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Seyran Tepe aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Edirne Kapı, Haliç aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Mertel, Bahçeli, Evler, Haramidere, Beylikdüzü etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Seyran Tepe aksi yönde İstoç, Mahmut Bey yoğun seyrediyor.

0: Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: yollardan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı

aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.